Duyamam ismini yar senin her sözünden. Gönülevim bir an oldu neredesin? Yüreğimde var ayrılık sızısı. Bilmezler ki mutlu sanar kimisi. Bu çarpan kalbimin sensin ulan, sensin yarısı. Gönülevim bir an oldu neredesin? Buyur hocam.

bileyim işte. Bir balıkçı için deniz neyse, bir mahkum için gökyüzü, bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime be adam, düşürdün beni sevdaya, İsyanım bu dünyaya. Kıyarım ben bu cana, sensiz emideyim.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 11 Eylül 2026 Cuma sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Hiç vakit kaybetmiyoruz. İlk sıcak gelişmemizle programımıza başlıyoruz. Spor haberiyle başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile Roma karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Roma'nın golünü 39. dakikada Cristante kaydetti. Fenerbahçe'nin beraberlik golü ise 48. dakikada Archie Brown'dan geldi ve mücadele 1-1 sona erdi. Maç sonrası açıklama yaptı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal. Roma'yla 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Kartal istifa ettiğini açıkladı.
1: Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için.
0: Bu açıklamalar sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kameralar karşısına geçti. İsmail Kartal'ın istifası hakkında açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, İsmail Kartal görevinin başındadır, istifasını kabul etmiyoruz ifadelerini kullandı değerli dinleyenler.
2: Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
3: Bir bir kenarında.
2: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Bu başarıdır. 18 yıl sonra bir hoca ve yönetim bunu başarıyor. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın.

Evet, birinci sayfa programımıza başladık. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. İstanbul'da liderliğini yaptığı suç örgütü aracılığıyla uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarını organize ettiği, yurt içinde ve yurt dışında ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlenen İslam Yakut, İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyondan görüntülere ve fotoğraflara yer verilmiş değerli dinleyenler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddiaları ve sözleri nedeniyle toplam 800 bin TL manevi tazminat kararı verildi. Yine haberin içinde detaylara yer verilmiş. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında başlatılan 5. dalga operasyonunda da gözaltına alınan 20 şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozetlerini taktı deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, Kayseri Akkış'la Belediye Başkanı Mustafa Dursun, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Gülezer ve Muş Merkez Sungu Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a rozetlerini taktı. Diğer yandan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliğine seçilen AK Partili Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin, Menderes Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Partili Asuman Şen'le fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerli dinleyenler.

Efendim, birinci sayfa programını sürdürüyoruz sizlere. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Bir taraftan da haber başlıklarını aktarıyoruz değerli dinleyenler. 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili ikisi tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında zemin kattaki pastane kolonu kestikleri iddiasıyla olası kasta öldürme, olası kasta yaralama suçlarından her birinin ayrı ayrı 876 yıl 6 ay hapisleri istenen pastane işletmecileri tutuklu Sami Kervancıoğlu'yla Mustafa Pekel, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırılıp tahliyelerine, pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuksuz Ertan Danacı'nın beraatine karar verildi. İki kamu görevlisinin beraat ettiği davada diğer 6 sanığa ise 4 yıl 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi deniliyor değerli dinleyenler. 35 kişinin hayatını kaybettiği bir binanın yıkılmasıyla ilgili davada binanın zemin katındaki pastanede kolon kestiği iddiasıyla yargılanan ve haklarında başlangıçta yüzlerce yıl hapis cezası istenen iki sanık 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi. 35 insanın hayatını kaybetmesi, 8 kişinin hapis cezası alması ve en yüksek cezanın 8 yıl olduğu ve bu cezayı alan iki sanığın da duruşma sonunda tahliye edildiği belirtiliyor. 35 kişinin ölümünden kim ne ölçüde sorumluydu? Eğer bu insanların ölümünde ihmaller, kusurlar, kolon kesilmesi, denetim eksiklikleri veya başka sorumlular varsa bu sorumluluğun karşılığı gerçekten bu mu ve belki de en acı soru. 35 insanın hayatı için adalet tam olarak nerede diye sormak lazım değerli dinleyenler.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Efendim, birinci sayfa programı devam ediyor. Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz değerli dinleyenler. Bahçeli Evler'de 3 Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi AK Parti'ye katıldı deniliyor. Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavga, bir yaralı denilmiş. Otomobil kaldırıma çıktı. Erzurum Palandöken'den gelen bir haber. Yaşanan trafik kazasında 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Adıyaman'da bir kişi domuza ateş etmek isterken kazara 14 yaşındaki torununu vurarak öldürdü deniliyor. Elazığ Karakoçan'da bir otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı denilmiş. Şimdi Fenerbahçe maçına gidelim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Roma ile karşılaştığı dakikalarda teknik direktör İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftara seyirden men cezası verildiği belirtiliyor değerli dinleyenler. Ahbap soruşturması 5. dalga operasyonunda 20 şüpheli yakalandı deniliyor. Sosyal medyadaki Arif Ahmet Denizolgun paylaşımlarına soruşturma, Aziz Yıldırım'ın istifa şaşkınlığı, İsmail Kartal görevinin başındadır haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Emeklilik sisteminde yeni dönem hazırlanıyor denilmiş. Milyonlarca BES ve otomatik katılım sistemi katılımcısını ilgilendiren yeni bir dönem için hazırlıklar başladı. 2027-2029 orta vadeli programı kapsamında emeklilik fonlarının yapısının değiştirilmesi, tasarruf araçlarının çeşitlendirilmesi ve katılımcıların birikimlerini risk profillerine göre daha esnek yönetebilmesi hedefleniyor. Yine detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketini ziyaret etti. Rize'nin Güneysu ilçesinde kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Birlik ve beraberlik mesajı verdi Erdoğan. Seçimlere ilişkin başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Kastamonu Belediyesi önünde silah ve kılıçla bekleyen kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Borsa yatırımı vaadiyle 4,5 milyon liralık vurgun 8 kişinin tutuklandığı belirtilmiş Kocaeli'den gelen bir haberdi değerli dinleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş'ın Sırp forveti Dusan Vlahović'e rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men cezası verdi deniliyor değerli dinleyenler. İsmail Kartal tarihe geçti. Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu deniliyor değerli dinleyenler.

Evet, Fenerbahçe'den 18 yıl sonra ilk gol, ilk puan denilmiş. İzmir'de bir bankada 5 kişiyi rehin alan şüphelinin gözaltına alındığını belirtmiştik dün ve bu kişinin sorgusu sonrası mahkemece tutuklandığını belirtelim. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanığın suç örgütü kurma ve yönetme nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti suçlarından 286 yıla kadar hapis sistemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme Ersoy ile Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ufuk Tetik tahliye edildi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi deniliyor. Evet, az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimizin birinci sayfa haberlerini, manşet haberlerini sizlere aktarıyor olacağız. Haber başlıklarımızı aktaralım. Kaşif, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden şüpheli ölümün gerçekleştiği tarihte Silivri cezaevinde jandarma er olarak görev yapan bir şüphelinin tutuklandığı belirtiliyor. Ünlü şarkıcının ev yoğun bakıma kaldırıldı denilmiş. İsmail Kartal tarihe geçti. Kocaeli'de kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gölcük'te bir vatandaşın 4.519.700 lirasını bu yöntemle aldığı belirlenen şüphelilerden 17'si gözaltına alınırken 8'i tutuklandı deniliyor değerli dinleyenler.

Evet, devam ediyoruz birinci sayfa programımıza. Radyonuzda birinci sayfa haberleri, manşet haberleriyle devam edeceğiz. Gazetelerimize göz atacağız. Bakalım gazetelerimizin manşetlerinde, birinci sayfalarında hangi haberler yer alıyor? İlk olarak Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nin sür manşetine baktığımızda Fener ışık verdi deniliyor. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne merhaba diyen Fenerbahçe, açılışı puanla yaptı. Kanarya etkili oynadığı maçta Roma'yı elinden kaçırdı. Kartal istifa ettim, Yıldırım kalacaksın haber başlıklarıydı sür manşette Türkiye Gazetesi'nde. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları var. 18 bin liraya 4 artı 1 konut deniliyor. TOKİ kiralık sosyal konutlarının fiyatlarını açıkladı. 1 artı 1 evlerin İstanbul'da 10 bin, 2 artı 1 evlerin 12 bin ve 3 artı 1 evlerin ise 15 bin Türk lirasına kiralanacağı açıklandı. Kiracılarda evli ve hane geliri 100 bin liradan az olma şartı da aranacak deniliyor. Türkiye Gazetesi'nin manşetindeki habere baktığımızda özel bir haber yer alıyor. Trump-Erdoğan dostluğuna Amerikan yorumu, işbirliği çok iyi denilmiş değerli dinleyenler. Bu haberin hemen altında dört başkan rozeti taktı. Yavaştan iki partiye rest deniliyor. Trump'a savaş bitmedi uyarısı var. Merkez faizi 5. defa sabit tuttu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini 5. defa %37'de sabit bıraktı. Enerji fiyatlarının enflasyon için yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtilmiş değerli dinleyenler.

0: hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Elemeye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Evet, bir diğer gazetemize bakacağız. Az önce Türkiye Gazetesi'ne baktık. Şimdi ise Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine baktığımızda yeni partiden parti değiştiren tüm meclis üyeleri araştırılsın istemi Üsküdar için hodri meydan deniliyor. Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimlerini AK Parti'nin adayı kazanmıştı. AK Parti'ye geçen meclis üyesinin telefonda kendisine "Savcı beni tehdit etti, ben tutuklanırsam engelli eşim ve oğluma kim bakacak?" diyerek ağladığı iddiasında bulunan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde bir ifade vereceği belirtilmiş. Bugün baskı, tehdit ve menfaat deniliyor. Özgür Çelik'in açıklamaları var. Butlan sonrası 12 başkan AK Parti'ye geçti deniliyor. Üsküdar için hodri meydan denilmiş. Milletvekiline de yasak deniliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının 79. gününde duruşma başlamadan önce mahkeme heyeti salona gelen Yeni Parti milletvekili Suat Özçağdaş'ın çıkarılmasını istedi. Özçağdaş, bir milletvekili bir davadan yasaklanıyorsa ki yasaklanamaz, bu davadan hiçbir hukuk çıkmaz ifadelerini kullanmış. Dilek İmamoğlu'nun açıklamaları var. Eşim siyasi tutuklu deniliyor. Acılı aileleri tehdit ettiler. Dilovası katliamı davası denilmiş. Trump'tan uçuk söz $5,000 denilmiş. Mısır ilk kez Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri geçit törenine katılacak deniliyor. 3 santrali kapatın, rapora göre elektrik arzı riske girmez, kamu maliyeti ve karbon salınımı azalır denilmiş. Geride kül yığını kaldı deniliyor. Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangını ve orman yangınında yanan yerlerin fotoğraflarına yer verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nde, değerli dinleyenler.

devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Emeklilik sisteminde yeni dönem hazırlanıyor denilmiş. Milyonlarca BES ve otomatik katılım sistemi katılımcısını ilgilendiren yeni bir dönem için hazırlıklar başladı. 2027-2029 orta vadeli programı kapsamında emeklilik fonlarının yapısının değiştirilmesi, tasarruf araçlarının çeşitlendirilmesi ve katılımcıların birikimlerini risk profillerine göre daha esnek yönetebilmesi hedefleniyor. Yine detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketini ziyaret etti. Rize'nin Güneysu ilçesinde kendisini karşılayan vatandaşlara hitap etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Birlik ve beraberlik mesajı verdi Erdoğan. Seçimlere ilişkin başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Kastamonu Belediyesi önünde silah ve kılıçla bekleyen kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Borsa yatırımı vaadiyle 4,5 milyon liralık vurgun 8 kişinin tutuklandığı belirtilmiş Kocaeli'den gelen bir haberdi değerli dinleyenler. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş'ın Sırp forveti Dusan Vlahović'e rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men cezası verdi deniliyor değerli dinleyenler. İsmail Kartal tarihe geçti. Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör oldu deniliyor değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Ve programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkıp artmaya devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. Herhangi bir meteorolojik uyarı yapılmamış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. Haftayı bu programla kapatıyoruz. 11 Eylül 2026 Cuma sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Haftanın son iş gününde Cuma sabahında değerli dinleyenler. Kısa bir hafta sonu tatilimiz olacak. 14 Eylül Pazartesi sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. İyi hafta sonları, iyi tatiller efendim. Hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ticari kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik kurallarını sıkı denetimle uygulatıyor. Yeni tebliğle hastalık risklerini azaltıp sürdürülebilir üretim, veri doğruluğu ve izlenebilirlik artırılıyor. Türkiye İş Kurumu ile Vakıfbank genç ve kadın istihdamını desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Yozgat'ta düzenlenen toplantıda uygulama süreci ele alındı, girişimcilik ve finansman imkanları değerlendirildi. Yozgat Valiliği yüksek hava sıcaklığı, düşük nem ve rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin çok yüksek olduğunu belirterek ateş yakılmaması, sigara izmariti, anız yakmama ve 112 acil çağrı uyarısı yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit tutarak enerji fiyatlarındaki risklere rağmen enflasyonla mücadeleye devam edeceğini açıkladı. Kurul ara hedeflerle uyumlu, ihtiyatlı politikaları sürdürecek. Antalya Muratpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atıp ağaçlara çarptı. Kaza sonucu motor yola fırladı. Bir yaya ise

0: Kazadan 5 saniye önce bölgeden geçerek ölümden kurtuldu.
1: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 50 kuruştan, gram altın ise 6.794 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
0: Fransa Futbol Federasyonu FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya verdiği desteği geri çekti. FIFA yönetiminde reform çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa şampiyonu ve Akdeniz oyunları şampiyonu milli kadın voleybol takımını kabul ederek tebrik etti.
1: Hava durumu.
0: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Bugün 11 Eylül 2026 günlerden cuma. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar. Çalışanlara hayırlı işler, görevleri başındakilere kolaylıklar. Başlıyoruz, hoş geldiniz.

Dijim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde Perdicim eşlik ediyor bizleri. Perdicim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Kampanyaları kaçırmayın.

evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Kardeşim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde.

0530 34 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım programın başında. Kimler nerelerden bizlerle? Şöyle 11'den sonra açılıyorsunuz. Sonra da biraz sıkıntı oluyor bizim için. Yetiştiremiyoruz size. Görelim şimdiden yazın. İstekleri. Eğlen biraz. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız dedik. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı, elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Perdecim Oli ve Halı Evi Akdağ Madeni. Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Kampanyalarımızı buradan takip edebilirsiniz.

0: Söz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
3: Tasın gözünde, gözler üstünde.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
4: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperen Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0 Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
5: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 4 772 15 95 0544 772 15 95
6: Arslan Oto Elektrik, klima ve aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve Vosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik, klima ve aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
7: Reklamları dinlediniz. Buğz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.

0: Yavuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla şoför nöbeti.

0: Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi'nde yok yok arkadaşlar. Perdecim Alışveriş Merkezi İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizi ziyaret edebilir. Kampanyalarımız, ürünlerimiz hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun 0539 671 1510, Ahmet Emin Dursun 0539 304 8096.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem. Oğuz Efem WhatsApp istek attı 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
2: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Evet, evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler, çıkın çıkın gelin. Tefal ürünleri, kar çar buharlı temizlik makineleri, fakir ve simper elektrikli ev aletleri. Akdağ Vadeli Bayi, Perdecim Alışveriş Merkezi'nde air freyler, hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, çay, filtre kahve, Türk kahve makineleri, blenderlar, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler, tost makineleri, fırınlar, mikrodalgalar. Elektrikli ihtiyacınız ne varsa Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. Ayrıca hemen ikinci katımızda 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları da halı evinde sizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet, Rukiye Hanım Sarıkaya'dan aramızda selamlar. Nalan Canım hayırlı sabahlar olsun. Neşet Ertaş'tan, hey sürmeli bir de Bergen'den, sen affetsen ben affetmem isterim demiş. Sonbahar yaprakları kızartmış, sarartmış. Güzel bir göl manzarası göndermiş bize sabah sabah. İçimiz açıldı doğrusu, çok teşekkürler.

0: çekmeli de
1: eller. Yozgat'ın sesi Muzaffer Erdoğan.
2: 0530 34 66 66 aracılığı ile iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem diyor Bergen. Sen Tanrısın, affedersin, bağışlarsın, kulum dersin. Neler çektim sen bilirsin.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.

Ben Murat İlçektay, Kağıt Dalımıcı'dan Gurbet Kuşu gibi parçasını istiyorum. Adanalı Mehmet, Kosko Hüseyin ve Dilek İlçektay yeğenime armağan olsun demiş. Hoş geldiniz, hayırlı sabahlar. Bizde o yok yalnız. Songül Örtmen ne zaman gördün, ne zaman duydun? Bizde yok. Nalan'cığım günaydın, hoş geldin. Günaydın, günaydın, günaydın. Evet, görelim kimler burada. Güller gelmiş, kırmızı kırmızı, mis gibi gül koktu buralar. Songül Hanım artık son elveda bunlar, son elveda. Güz gülü yoksa dökülecekler artık yavaş yavaş. Bu güller sana gelsin Can. Teşekkür ederim.

0: Hareket, hareket, hareket. Oh, yok başka bir şey söyle. Aman yandan, yandan, yandan. Yaptığım uçu sana da gelsin o zaman. Bir gurbet kuşu gibi sen çok uzaklara kondun. Başkasını seveyim derken seni çok sevenden oldum. Diyar diyar dolaştım. Sevgilim benden mi kaçtın? Yeni birini bulmuşsun. Bak başına ne işler açtın.
1: Yardım, yardım.

0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdecim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 7

devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. 10.06 Türkiye'nin saatleri. Dünyadan mesajlarımız ulaşıyor. Uğur Işılak'tan bir şeyler olsun demiş. Uğur Işılak. İçinde bir sızık kalır. Zaman akıp gider, yapalım mı? Songül öğretmen, hoş geldin. Bir kez daha. Günaydınlar şoför Nalan. Hiç ağlasa da yüzü gülen Türkiye'nin en başarılı radyocusu. Rica etsem alaz alaz dinleyebilir miyiz? Bursa'dan selam ve saygılar. Kaptan Karizma. Kimdi ya? Orası. Neydi? Adını unutacağım. Bak o kadar unutturmuşsun kendini. Neydi ya? Şimdi kızacak da bana. Niye içim ağlasın yahu? Bir bakayım ben. Hiç ağlasa da diyor. Niye hiç ağlasın? Hayati kaptan mıydı? Valla unutuyorum ya. Selamünaleyküm. Bir istek parçam olacaktı Fadime Özkan'dan. Çandıra ailesine, Özkan ailesine ve Taştan ailesine armağan olsun bu şarkı. Orhan Gencebay'dan Cennet Gözlüm şarkısını rica ediyorum. Alalım listeye. Hüseyin Koska burada, Songül Hanım burada. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, Uğur Işılak yayında.

0: gözden düşmüş.
1: Evet Perdeciğim, alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Bir yanda mesajlarımız. İsteklerimizle ulaşmaya devam etsin. Hayırlı cumalar arkadaşım Recep Zonga için Asım Kuzuluk'tan Kırmızı Gül isteğidir. Teşekkürler Nalo Hanım. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Bir Buray gelsin. Alaz alaz dinleyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ankara'dan Rabia. Rabia Ünal. Akdağ'da bulunan bütün hayvanalılar için Eyüphan'dan Anam parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoş geldiniz. Ankara'dan Elif aramızda. Dayım Mahmut. Yanık ve tüm hayvanalılar için Ceylan'dan Lanet Olsun parçası ricamızdır. Bakalım.

0: FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Oğuz efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
4: Tısın gözünde, gözler üstünde.
5: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
6: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
7: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
8: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza.
5: Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
10: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
11: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

Ferdi'cim, bir daş yatak baza başlık çeşitleri evlerimize hava katacak birbirinden şık. Halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çayı setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Ferdi'cim alışveriş merkezinde İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz. Ferdi'cim Oli ve Halı ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizi ziyaret edebilir. Ayrıntılı bilgi alabilir. Kampanyalarımızı yakından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, görelim kimler nerelerden bizlerde dedik. Teşekkür ederim. Unutulmamak güzel şey. Hatırladım ama hangi isim doğruydu onu ben de hatırlamıyorum. Günaydın, iyi yayınlar. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Enver Yılmaz'dan Hele Gel Parçasın Canım Oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Ağrılı Fero, Eren Ateş, Bilal Canlı, Yavuz Sarsılmaz ve bütün Yozgat Akdağ Madeni'nde bulunan sevdiklerim için armağan ediyorum. Bu parça eşimle ikimizin parçasıydı. Eşim vefat etti demiş. O yüzden bu parçanın çok önemi var benim için. Allah'a emanet olun, iyi yayınlar tekrardan diyor. Makbule Hanımcığım, başınız sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Enver Yılmaz Hele Gel listemize aldım. Çalınır bugün, biraz tenha buralar. Evet, ablayı yayınlar. Gizem ben. Akdağ Madeni'ndeki sevgilim Yavuz Sarsılmaz'a bu şarkıyı armağan eder misin? Sözüm yok artık. İbrahim Tatlıses'ten istiyorum. Şimdi Bebeklerin Bebeğidir çaldık ama bunu peşine yapabiliriz sanıyorum. Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık. Söylenecek sözüm yok artık. Buyurun. Evet, ilk bölümde nihayetlendiriyoruz. İkinci bölümde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sonrasında.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
2: Oğuz Efendim WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Tıkılmaz katkılarıyla birlikteyiz. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Tıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Tıkılmaz sunuyor. 0543-772-1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyoruz. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetteyiz. Evet, Isparta Sinir Kent'ten uğrayabiliriz. Serap Kuzey'den, Yeşil Gözlerinden Muhabbet Kaptım parçası isteğimizdir Nalan Hanım. Alıyorum listeye. Güzel bir parçaymış o da. Nerede kalmıştık? Eyüp Han dinleyeceğiz. Ardından Ceylan, ardından Enver. Yılmaz, hele gel. Ceylan lanet olsun. İstekler yine efkarlı bu sabah.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 613 89. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.

11.03 Türkiye'nin saatleri. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz hızıyla bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Kendinizin hala anda birliktesiniz. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşıyoruz. Sizler de WhatsApp aracılığıyla bizlerle iletişime geçebilir. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğiniz en güzel şarkıları 0530-034-66-66 aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Seni gördüğüm zaman bu ne güzellik böyle. Diyeceğiz, bir parça dinleyeceğiz. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım Serap. Mutlu Akbulut yorumuyla.

0: Yavuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Nalivan'ım Kayseri'den, Hasan abilerim Sezer Saatçi, Muhammed Vurucu, Halil Güç ve Rıza İpek için Derya Bedavacı'dan Deme parçasını istiyorum. Çalarsanız çok mutlu olurum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Hulusi abi hoş geldin.
1: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, hayırlı programlarınız olsun Alan Hanım.
0: Hayırlı sabahlar efendim.
1: Hulusi abin iş yapmıyor değil mi? Hulusi abin geziyor öyle.
0: He.
1: Şu anda elektrik çalışıyor. Seyfettin Baytok şu anda yanımda.
0: Ceryancılar.
1: Selim bile. Selim Baytok çalışıyor.
0: Selim abi hoş
1: aşağıda
0: geldin.
1: Sinan Koçak mıydı ondan sonra?
2: Sinan Koçak
1: fayans yapıyor.
0: Koçak kolay gelsin.
1: Biristona Ürkütlü köyünden sucu gelecek. Onun ismi de Harun.
0: Harun Özen Bey de miydi? Selamlar.
1: Harun Özen. Sen diyorsun Hulusi abi geziyor diyor. Nasıl geziyor?
0: Bak.
1: O yüzden bir Nisan yağmur işte de. Yağmur yağsın bu ay içinde Allah izin verirse.
0: İnşallah hadi bakalım.
1: Hadi hayırlı programlar güzel yayınlar olsun. Bir yandan da elektrik takıyor. Aşağıda fayans gidiyor.
0: Allah
1: sucu.
0: Allah.
1: Arka arkaya. Yarından sonra boyacı geliyor.
0: Eyvah eyvah.
1: Hulusi abi ne geziyor değil mi?
0: Ya sorma
1: ama
0: ya.
1: İnşallah gezeceğim. Bir sürpriz yaparız size inşallah. Hadi hayırlı programlar güzel yayınlar olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Hayırlı cumalar olsun.
0: Hayırlı cumalar olsun.
1: Bütün İslam aleminin cuması kutluyorum. Sen ne diyorsun? Selim diye.
2: Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar olsun inşallah.
1: İzli yok dizi ya biz yok.
2: Seni dinliyor, beğeniyor. Yayınlarını beğeniyor.
1: Hulusi abinin sayesinde hepimiz izliyoruz.
2: Hulusi abinin sayesinde bizi dinliyoruz sizi.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bak aşağıdan da ses geliyor. Lala Hanım görüyorum.
0: Matkaplar çalışıyor.
1: Gülcan Hanım'a da selam var. O da cumanızı kutluyor. Hadi hadi.
0: Aleyküm selam. Gülcan Hanım'a da selamlar olsun. Çok içine dert oldu Hulusi abinin. İzliyor dedim ya.

0: Tenhaldeyim.
1: Oğuz FM Reklam.
2: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Pen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Pen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim: 0542 742 57 95. 0542 742 57 95. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim: Enes Günal. 0535 714 24 76. 0535 714 24 76.
3: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi, Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres: Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
3: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62.
4: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya.
0: Şimdi Boşboğaz Ziyan Şubesi'yle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boşboğaz Ziyan Şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boşboğaz Ziyan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğaz Ziyan Şubesi.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır: 0544 740 63 37. Ata Sanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Oğuz Efendim.

0: Yıldız FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Atilla Almanya'dan aramızda. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar demiş. Hayırlı cumalarımız olsun. Hoş geldiniz Bergen'den. İnsan dertli olunca çalarsanız sevinirim. Dale Hanım zamanınız kalırsa demiş. Sizlere de başarılar dilerim. Daha yarım saatimiz var. Yaparız yaparız. Evet abla, iyi yayınlar. Adım Gamze. Akdağ'daki sevgilim Yavuz Sarsılmaz'a bir şarkı çalar mısın? Mustafa Yavuz'dan Ağlıyorum Gizlice. Bakalım ona da. İnsan dertli olunca, yani sabır ver şarkısı sevgili Bergen yorumu yayında.

0: Yavuz ablayı yayınlar. Adım Gizem. Akdağ Madeni'ndeki sevgilim Yavuz Sarsılmaz'a Mustafa Yavuz ağlıyorum gizlice armağan ediyorum demiş peki.
1: Evet, merhabalar, merhabalar.
0: Merhabalar, merhabalar.
1: Ben Dolmuşçularından Zekeriya Akdemir. Öncelikle kolay gelsin diyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz.
1: En güzel günler sizin olsun. Günaydınız. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet, bugün çarşı, sanayi çarşı beğendik. Terminal, İmam Hatip ve tekrar terminal, hastane çalışıyoruz. Evet Nalan Hanım, bugün hava çok güzel.
0: Evet, son şey bu demler, artık son demler.
1: Yola devam ediyoruz, çalışıyoruz. Çok şükür Allah'a. Evet, isteğimize gelelim. Biz bir Yozgat sürmelisi alalım ya.
0: Yapalım hocam.
1: Çoktan beri çalmıyor. Bu parçamız öncelikle siz Oğuz Efem çalışanlarına gelsin ve bütün Sorgun Dolmuşçu arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize, tabii ki şoför Nalan'a da gelsin. Sarıkaya, Sorgun, Akta gelsin ve Sorgun esnaflarına gelsin. Sanayi ve çarşı esnaflarına. Evet. Petlas Murat Bey size de gelsin. Ve bütün lastikçilere gelsin. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Oğuz Efem dinleyicilere de gelsin efendim. Oğuz Bey size de gelsin. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyoruz. Nalan'cık iyi ki varsınız.
0: Eyvallah, siz de iyi ki varsınız. Hoş geldiniz. Yozgat sürmelisi. Orhanlar Yapı'nın peşinde burada.
2: Orhanlar Yapı mimarlık ve mühendislikten çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan kapalı otoparklı 155 metrekare 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför Nalan'ı sunar.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.

Evet, Şahin İniliköy'ü Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan Kamuran Akkor'dan bir şarkı alırız demişler onlar da. Kamuran abladan çalırız. Yabancı'yı bugün Kamuran Akkor'dan dinleyelim. Salim Kizir Çekerek'ten aramızda. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Çekerek'ten Salim Kizir'den, Dürsel Çulha'dan alışırsın dediler. Çalar mısınız bu parça? Bazlan Başköy'üm armağan olsun diyor Salim. Eda Doğanay, Mustafa

Sigortacım Murat Akılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Artık yavaş yavaş biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Kolay gelsin. Ben Sorgun'dan Hacı Erol, rica etsem Eda Doğanay'dan Sen Taş Mısın parçasını çalar mısın? Bu parça Hayati Dar'ı Mahmut dayılarıma gelsin. Tabii ki Sorgun'a ve sana demiş. Seni hep dinliyorum ama net çekmiyor, yazamıyorum. Hep beraber ve yayındayız demiş.

0: Çok teşekkür ederiz. Yanındayız demiş. Çok teşekkürler. Bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Eğer Ferdi Tayfur olsaydı çalan ikinci kez aynı sanatçıyı belki yapabilirdik. Bu Neşet Ertaş için de geçerli. Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses gibi, Müslüm Gürses gibi duyan sanatçımız Eda Doğan'ı ikinciye yapamıyorum arkadaşlar. Size de armağan etmiş olalım bu keyifli çalışmayı. Bugün Cuma özel programımız var. O yüzden saniye geçirmemem lazım. Tam vaktinde veda etmemiz gerek ki bu özel programı hep birlikte takip edebilirim. Cuma saati biliyorsunuz. Cumamız mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Dinleyen, dinleten, dayanan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza, gönül dostlarımıza, yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.
1: Sigorta Cem, Murat Yükemaş'la temelini sunar.
2: Kalbimde bin bir acı.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stokları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eco Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Şu anda Oğuz Efendi dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Değerli Oğuz Efendi dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız başlıyor. Hayırlı cumalar dileriz.

Allah'ım, yüreği yanmış, gözyaşları içine akmış, ümitleri zorda olan tüm kardeşlerimize ümit, ferahlık, sabır ihsan eyle. Hayırlara vesile olması dileğiyle Yüce Allah'ın sevgisi, bereketi, saadeti, şefkati, merhameti, adaleti, rahmeti üzerinize olsun. Cuma gecemiz ve cumamız mübarek olsun.

Ey büyük Rabbim! Hayrı ve şerri birbirinden ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, senin yolundan ayrılmamayı, seni en çok sevenlerden olmayı bizlere ve bütün müminlere nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

Ya Rabbi, sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdad eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayreyle. Amin. Hayırlı cumalar.

Vakit öğle, gün ortası. Dünya telaşındasın, işler yoğun. Yarım kalmış ne kadar çok iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmez görüyorsun kendini. Yok, yok. Dünya seni pek umursamıyor. Bak, sessizce akıp gitmeden sonsuz uzayda. Telaşlarına inat, uzakta bir kelebek, hiç telaşsız kozasından çıkmakta. Ötelerde bir insan, son nefesini vermekte, pişman. Çok pişman. Bir bebek ilk kez annesine gülümsemekte. Habersiz hiçbir şeyden, senin telaşında, işlerinde. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek yerinde. Tıpkı genç.

senin ömrünün zevali de gençliğinde başlar. Gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Sağırlaşmışsın kendine. Şimdi telaşların arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.

öğle vakti dünya telaşının nabızlarını en kuvvetli hissettiğin vakittir. Öğle vakti gündelik rüyanın içinde kendini iyice kaybettiğin demdir. Öyle ki rüyasında gördüğü rüyayı anlatan adam gibi kendini uyanık sandığın yerde uykunun en derin yerindesindir. Bak, kendini burada kalmaya razı etmiş gibisin. Şimdiye razı olmuşsun. Ötesine gönlün de, gözün de kapalı. İşte şimdi dünya telaşını ellerinle geriye atıp tekbir getiriyorsun. Büyük bildiklerinden de büyük olanın huzurunda kaygılarını küçültüyorsun. Telaşlarını durultuyorsun. Korkularını dağıtıyorsun. Sağ elini sol elinin üzerine koyup şerden el çekip hayra uzanıyorsun. Yokluktan yüz çevirip varlığın kalbine akıyorsun. Varlığın göğsünde cılız bir nefes kadar hafifliyor, sadeleşiyorsun. Subhaneke fısıltısında, sonsuz gürültüler ortasında, amansız gürültüler ortasında, bitmez telaşlar arasında, meyvesiz koşturmalar sonrasında, seni işiten en ince sızılarına, en gizli arzularına kulak veren Rabbinle tanışıyorsun. Şimdi sahihleşiyorsun. Gerçekten insan oluyorsun. Varlığın Rabbinin kuşatmasıyla ebedi bir kozanın içine taşınıyor. Varlığın cennetin bahçelerinde yeniden inşa ediyor.

0: Allah'ım, ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, hak yolumdan saptırma, bizi senden başkasına yalvartma. Amin. Hayırlı cumalar.
1: Değerli Oğuz FM dinleyicilerimiz, Cuma özel programımız devam ediyor. Hayırlı cumalar dileriz.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: İmkanın bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük Allah vardır. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
1: Allah'ım, hanemizden bereketi, gönlümüzden muhabbeti, dilimizden duayı eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü hayırlı eyle. Amin. Hayırlı cumalar.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
7: Akdağ Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Var mısın yok musun programına Yozgat'ın Çekerek ilçesinden Zeynel katıldı. Marketten istifa ederek hayallerinin peşinden gitti. Genç yarışmacı ailesine katkı amacıyla ödül kazanmayı ve annesine pırlanta almayı hedefliyor. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ticari kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik kurallarını denetleyerek hastalık risklerini azaltıyor ve sürdürülebilir üretim hedefliyor. Yeni tebliğle yasaklanan riskli uygulamalara kısıtlamalar getirildi. İşkur ile Vakıfbank genç ve kadın istihdamını desteklemek için protokol imzaladı. Yozgat'ta düzenlenen toplantıda uygulama süreci, koordinasyon ve girişimcilik destekleri değerlendirildi ve işbirliği sağlandı. 22 ilde C31K suç örgütüne operasyon düzenlendi. 27 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler 3 ilde okullara silahlı saldırı hazırlığında çocuklara zarar veren, milli değerlere hakaret eden paylaşımlar tespit edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni 5 ve 50 liralık E9 emisyon grubu banknotları tedavüle sundu. Yeni banknotlarda imzalar yeniden düzenlendi. Boyutları ve tasarımları önceki banknotlarla tamamen aynıdır, birlikte kullanılacaktır.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 61 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş Erzurumspor FK'yı konuk ederek liderlik için mücadele edecek. Sakat ve cezalı oyuncular formaya çıkamayacak. Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti. Aziz Yıldırım kabul etmedi ve şişe atan taraftar tespit edilerek cezalandırıldı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sorgun'da hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 27 derece olacak. Sarıkaya'da hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Akdağ Madeni'nde hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 23 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
4: Senden başkasını yar sevmeyeceğim, sevmeyeceğim. Senin olmadan gülüm ölmeyeceğim.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544-347-6066, 0507-079-2106.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 75 93 0533 359 75 93.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: adres Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3

0: Kalitesi standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850-3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532-593-98-94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Beylikgazi, Kayseri. Telefon 336 24 27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre. Telefon 311 54 14. Beylikgazi, Kayseri. Pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Mardini. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166 166.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

Dizmeyi çekerdim diz kapağım aça. Ne ekin sulardım sabahlar aça. Bu hasretlik kardeş, kardeş yaralar açar. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, köyü özledim. Şuramdan çıkmıyor daşı toprağa. Baharın kokardı iğde yaprağa. Erik çalardık, yirdik şapla. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. Anam ekmek giderdi, bacım da çörek. Turp pürü olsa da bir dürüm dürek. Tek olsa da aceleyle ayakta yiyek. Ah ah, otunu çöpünü köyü özledim.

Yağmur yağardı ama hardı teşti koyardık. Her sene akmasın diye çorak atardık. Yaz gelince yolarlar diye bağda yatardık. Ah o günler, ah o günleri özledim. Sabahları sığır gider inek katardım. Çiriyirdim çekirdeğini satardım. Her gelene selam verir nabız tutardım. Dostu, düşmanı, köyü özledim. İmece derdik yardımlaşmaya. Harman yeri süpürüp saman basmaya. Aleni yok dirdik şakalaşmaya. Vallaha billaha o günleri özledim.

Sen çekip gittin, ben köyde kaldım. Yarım da olsa bir sevdam vardı. Bu sözlere sebep o sevdam oldu. Ah ah, ne yalan söyleyeyim, onu özledim. Çiğdem çalık etmeye kukuç yapardım. Kukucuyla tülüyü üzdüm, kopardım. Benden kuşçukların çiğdemini çalardım. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. Tutmaca oynardık, deli gibi kaçardım. Dam başından temekle uçardım. Yarışırdık, herkesleri geçerdim. Ne yalan söyleyeyim, ne yalan söyleyeyim, uşaklığımı özledim. Değişen devranın düştük peşine. Lan helal olsun şu aşairin işine. Bak bizi bindirdi gönül kuşuna. Ne yalan söyleyeyim, o günleri özledim. İlim Kırşehir ilçe Mahpınar. Köyüm Homurlu da mahallem de var. Bana şair diyen, bana şair diyen zor bulunur zor. Ne yalan söyleyeyim, onu özledim. Eğer bunu kim yazmış diyen olursa, adım Aydın Battal ahlınızda durursa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, eğer mesaj iyi anlaşıldıysa, ne yalan söyleyeyim, köyü özledim.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
1: Tasın gözünde, gözler üstünde.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
6: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

Bir çocuk için şeker neyse, sen de benim için öyleydin. Ötesi var mı? Ben seni böyle severken sevmiyormuş gibi görünmek ağır gelmedi mi? Hiç olmayan kalbime be adam, düşürdün beni sevdaya, isyanım bu dünyaya. Kıyarım ben bu cana, sensiz emide

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyata.

0: Tadilat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gros. Alımlı Gros, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gros 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

sabır tükendi. İnsan insanlıktan çıkar o zaman.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı Numara 7, Akdağ Madeni. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata, kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim: Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural 0531 850 3302 0531 850 3302. Başkent Rot Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şasi işleri de yapıyoruz. Başkent Rot Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0500 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
5: Şimdi...

0: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83, Akdağ Madeni.
6: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549-502-0066, 0539-823-4599.
2: Can severler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. ATV'de Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun programına Yozgat'ın Çekerek ilçesinden Zeynel Doğan katıldı. Marketten ayrılan Zeynel yarışmaya hayallerinin peşinden gitmek için katıldı ve annesine pırlanta alma umudu taşıyor. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ticari kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik kurallarını denetleyerek hastalık risklerini azaltıyor, sürdürülebilir üretim sağlıyor, dijital kayıtlarla veri doğruluğunu artırıyor ve riskli uygulamalara yasak getiriyor. İşkur'la Vakıfbank 4 Ağustos'ta genç ve kadın istihdamını desteklemek için işbirliği protokolü imzaladı. Yozgat'ta uygulamanın etkinliği için değerlendirme toplantısı yapıldı. İşbirliği süreci ve finansman kolaylıkları ele alındı. KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filojet gemisinde çekilen görüntüler dosyaya girdi. Gemide sol kızağın kırılması panik yarattı. 9 zanlı tutuklandı. 5 kişi için yakalama kararı verildi. Mehmet Özdemir, Sivas'ta çöplükte bulduğu 128 parça tarihi eserleri müzeye teslim etti. Ödül olarak verilen 30 bin lirayı yetersiz bulduğunda yeni komisyon...

0: 5-0 galip geldi. Maçta önemli goller kaydedildi.
1: Hava durumu.
0: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sorgun'da hava az bulutlu ve açık seyrederek en yüksek 27 dereceyi görecek. Sarıkaya'da az bulutlu ve açık hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık olacak. En yüksek 24 derece ölçülecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal. Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese. Herkese mutlu akşamlar, hayırlı cumalar. Bugün 11 Eylül 2026. Günlerden cuma. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşacağız. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başlıyoruz, hoş geldiniz.
1: Şoför abla radyolarda.

Bakalım kimler nerelerden bizlerde. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilir dinleyenlerimiz. Bugün Mecnun Varlığın parçasını yetiştirememiş miydik? Geç mi kaldım? Geç geldim. Dün Taner Olgun Hal Böyle'yi yayınlayamamıştık. Bugün de geç vakitte gelmiş. Merhabalar abla Bünyan'da. Kızım Gaye Cura'ya, Gökhan gerçekten... Ağlama artık, çalar mısınız? Teşekkür ederim annesi Türkan. Bir de bunu çalar mısınız? Tayyip Uçar, ben bile kendimi çekemiyorum.

bile kendimi çekemiyorum. Çok güzeldir o ya. Yeni parçası da var Tahir Avuçal'ın. Bir Zalim parçanın adı. Çalarız bir ara inşallah. İletişim kuramıyoruz biz WhatsApp üzerinden ama isteklerinizi yazıp gönderin. Merhaba, ben eşime şarkı göndermek istiyorum. Akdağ Madeni'nde kendisi. Size ulaşamıyorum bir türlü, yardımcı olur musunuz demiş. Bize ulaşmışsınız. Bunları yazmak yerine isteklerinizi yazabilirsiniz. Direkt bu numaraya direkt isteklerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Önceden bir anlaşma yapmıyoruz yani. Kayseri'den Ömer Nevruz, dünyada olan alemin kralı Ünal Öksüz Alioğlu için Davut Güloğlu'ndan Kömürlenme yazılmış isteriz demişler. Tahir Uçar'dan sonra yapalım onu da. Aman yandan. Çiğdem hoş geldin. Etkinden küstürdün. Çalar mısınız? Yozgat'taki Yunus abime Efsel Yıkılsın Bir Dünya çalar mısınız? Hangini yapalım ya? Bugün herkes bir ikircikli. Bugün insanlar karar veremiyorlar. Ne çalalım, ne dinleyelim. Şuradan başlıyorum ben o zaman. Tahir Uçar, ben bile kendimi çekemiyorum. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla buradayız. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Daha büyük merkez Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim. Ya da kredi kartlarına 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. Tahir Uçar yayında.

zamanlar Lale Hanım, Kayseri Bünyan'da olan abim Kemal Ayan, Ümit Maraşlı, Mutlu Sıyrık, Celal Güzel için İbrahim Erkal Avuçlarımda Tutamadım parçasını rica ediyorum der dinleyicimiz. Endonezya'dan yazıyorum, ismim Murat Ünlü, Kayseri Bünyan'da olan kardeşim Alican Ünlü için Hava Öğüt'ten Yeşil Gözlerim. Çalarsanız sevinirim, tüm Oğuz FM dinleyicilerine ve sana da gelsin demiş. İyi yayınlar dilerim Kayseri Bünyan'da. Resul Can Erdem'e bir şarkı göndermek istiyorum. Sadece Ceylan, Sensiz Boş Ankara şarkısını çalarsanız sevinirim. Bir de Resul Can Erdem'e bu şarkıdan bir söz armağan etmek istiyorum. Gözlerinin karası başımın belası, serhoşum yine aşk müptelası, hasretim sana hadi çık da gel demiş parçanın sözleri. Kömürlen mi yazılmış, ana benim kaderim, buyurunuz.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Fen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0542 742 57 95 0542 742 57 95.
2: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
3: Tasın gözünde, gözler üstünde.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri Çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
4: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksimce, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
5: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
8: Oğuz Efendi WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
9: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
10: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar Mobilya'dan sevgili dostlar. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Togg otomobilden birini kazanma şansı da Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi, Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyor.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 74 96.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Arabalar Mobilya şoförün alemi
1: sunar. Hep sonradan bilinirmiş değerler. Hep sonra anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre.
2: Çörülür badem gözlü olurmuş. Yani hep sonradan anlaşılırmış değerler. Uzaktan uzaktan yani. Evet, bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz ulaşıyor. Hep sonradan anlaşılırmış meğer. Nasılsa gitti gider herkes. Ne derse desin benim gönlüm çaresiz. Giden yâre ahetsin diyor. Güzelmiş. Ömer Şahin, hayat yordu beni şarkısını çalarsak teşekkür ederim demiş Lide'den. Mehmet Duyar, selam olsun tüm dinleyicilere, babam Durmuş Duyar için istiyorum bu parçayı peki. Kayseri'de bulunan Ramazan Bağırgana Metris'in önünde. Parçasını rica ediyorum. Melek İzgi, hoş geldin Melek. Eşim Yunus Cura için Metin Işık'tan Ağlı Gözlerin Bir Nişanım çalarsanız sevinirim. Ben Nurcan Cura. Nurcan Cura bizlerle, aldım listeye. Yine çıkıldı bu. Bak biz yapıyoruz yapıyoruz bunu, yine çıkırt çıkırt sesler geliyor bizden ya. Evet, Ramazan Bağırgan'a Hüseyin Altın zamanında. Tamam, bunu yapalım arkadaşlar. Diğer parça yok çünkü bende Ramazan Bağırgan için. Hüseyin Altın gelebilir. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ömür yoldaşım için Ekrem Çelebi'den Ankara'daydım taze meyveyi istiyoruz. Bir de Oğuz Efem dinleyenlerine gelsin diyor dinleyicimiz. Emojili bir mesaj olmuş rengarenk. Teşekkür ederiz. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi, Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvar İş Bank karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına 9 taksit imkanı sunuyoruz sizlere. Bak cılın cılın, şimdi yaptık biz seni, niye sen kendine harekete geçiyorsun? İhsan Aksan aramızda Çayıralan'dan. Selamünaleyküm Nalan abla, senden bir istek parça istiyorum. Orhan Gencebay'dan Batsın Bu Dünya çalarsan sevinirim. Yapalım Orhan Baba'yı, epeydir dinleyemiyoruz ya. Şu aralar bir cennet gözlüm var. Ben topraktan bir canım geliyor ara sıra. Ezberlediğimiz çalışmalarda.

şaşıran sen mi yoksa ben miyim bilemedim. Öyle bir dert verdin ki kendime gelemedim. Ya ne güzel bir şey. Evet, devam ediyor birlikteliğim sunumuzuyla. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Şöyle bakıyorum, isteklerde hava öğüt var sırada. Akşam oldu, sokaklar yine tenha. Sadece Celal'miş bu arada. Ceylan diye okuduk biz ama Celal. Sezen Aksu'dan Eşref Saati var listemde. Bildiğin gibi değil, Ömer Şahin'den dinleyeceğiz. Metin Işık Gözlerinde Bir Nişanım. Hüseyin Altın Zamanında, Ekrem Çelebi Ankara'da Yedim Taze Meyve'yi. Listemiz böyle güzel. Bir saatimiz gitti, bilginiz olsun. Okurken bir çırpıda, çalarken 60 dakika.

0: yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, İsterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün

0: en uygun fiyat garantisi.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.

hiç bitmesin bu oyun havaları. Hep çalsın, hep çalsın istiyorum. Hep oynayalım, hep oynayalım ama. Şu ritme, şu ahenge bak.

Rüzgarları essin, sonbahar rüzgarları. Akşam çöksün yollara, saçımızı uçursun lodos. Vay vay vay vay vay desin. Fonda Kırşehirli Ahmet Aslan.

0: yapalım. Bir yerde bitecek yani. Bıraksam söyler sabaha kadar ama ben de doyamam dinlemeleri ama. Ama 8.59 oldu Türkiye'nin saatleri. Yani bir saati geride bıraktık bile. O yüzden biraz da acelemiz var. Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğim ustamızıyla Kayseri'den selamlar var. Oğuzhan Şahin, Ömer Çelik, Halil Güç, Bilal Habeş, Kızılkaya, Batuhan Aydemir'e Mustafa Yıldız Doğan'dan Hasret parçasını rica etmişler. Mehmet Nevruz, abim Ömer Nevruz'a Davut Güloğlu'ndan istiyorum demişti. Onu yayınladık. Hayırlı yayınlar Ankara'dan. Mehmet Öner, Ömer Yanık, Özlem Tekin, Neler Geldi Bu Başıma parçasını rica ediyorum. Babam Mahmut Yana ve arkadaşları Mehmet, Suiti, Doğukan, Tancan, Metin Altın Kaynak, Yeni Doğanlı Dayı Koya armağan olsun bu parça demişler. Kontrol edelim mesajları son kez ulaştırmadan önce harfler doğru yerde mi? Samet Akdağ Madeni'nde bulunan Aslan abim, Cukka Can'a ve değerli arkadaşları Hasan Can'a Eyüp Han'dan Kendime Bir Ceza Vermeliyim parçasını rica ediyorum. Belki bizden çok yaşarsınız ama biz sizden çok başka yaşarız. Her gecenin sabahı var. Cukka Can abim demiş. Aldım listeye. Esselamu aleyküm. Nalan abla. Sibel ben İstanbul'dan. Gurbet Erdoğan. Kayseri Bünyan'da abim. Serkan Erdoğan'a Bozu. Orhan Çelik'ten. Vural Yıldırım. Serkan Çağrı Damakkin. Fırat Kertiz, Azat Sert için Eyüp Han'dan Yaşandı Bitti şarkısını çalarsanız seviniriz. Şimdiden teşekkür ederiz. İki Eyüp Han oldu galiba. Birine ineceğim mecburen. Bilginiz olsun. Çok çalıyoruz bugünlerde çünkü. İyi akşamlar. Nalan Hanım tabii ki her zamanki yerimizi aldık. Ablası Duygu'dan Can Parçam, Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için. Yok ki bende. Başka o şarkı değiştirebilirsin. Derviş Efe Akdağ'da bulunan canım babam. Halit Tümtürk ve arkadaşları Arif Ötleş, Yavuz Ötleş, Ağrılı Fero, Eren Ateş, Yavuz Sarsılmaz için Seyfi Doğanay'dan Yoruldum parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim size demişler. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla buradayız. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. Ayrıca Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Togg otomobilden birini kazanma şansı da Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı, Sarıkaya'da hizmetinizde 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
1: Oğuz Efendim.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Evet, Sezen Aksu'nun kaleminden bir dizi müziğiydi. Mekanlarımızda konuk oldu. 19.07 Türkiye'nin saatleri. Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da sevgili dostlar. Bambi Büyük Merkezi, beyaz eşya ve halı dünyası, mobilya mağazalarıyla hizmetinizde. Eskiden...

0: Müzik profesörü Metin Işık yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik, ne güzeldi. Hoş geldiniz ama oynatılamıyor mu? Video kaydımız şu an açıldı. Hoş geldiniz.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. İyi akşamlar olsun.
1: Nasılsınız?
0: Elhamdülillah, siz nasılsınız?
1: Şükür, bugün iş bitti işten sonra.
0: Çok şükür.
1: Biraz istirahatten sonra memlekete yola çıktık. Arabacı vardı ya, Suat Sayın mıydı? Yanlışım olmasın.
0: Çok iyidir Suat Sayın.
1: Alt sesleriyle beraber güzel bir şey vardı, müzik.
0: Arabacı ile arabacı.
1: Onu herkes için rica ediyorum. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, takiptesiniz. Siz bitene kadar inşallah. Ben de dolmaya yetişirim inşallah.
0: Hadi bakalım.
1: Hayırlı akşamlar, selamlar.
0: Aleyküm selam olsun, yolunuz bahtınız. Eyvallah. Yolunuz bahtınız, radyomuz gibi her daim açık olsun. Reklam öncesinde Suat Sayın yorumu mekanlarımıza konuk oluyor. Buyurunuz.
2: Akkoyalar Mobilya şoför nalemi sunar.

var bu parçada ya. Size de öyle geldi. Çok mu eski acaba versiyonu? Orijinal plak kaydından dinliyoruz aslında ama biz bunu biraz daha alışık olduğumuz tarzda gönderelim arkadaşlar. Daha iyi. Hücum 2 kayıt. Kayıtlar aynıdır aslında ama... Kulağımızı doldurmadım. Yolcuyla arabacıda bir sıkıntı var. Bana

bana henüz yolunun sonu budur denmedi. Ben ömrümü harcadım, bu yollar tükenmedi.

0: Düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.
1: Boz FM Reklam.
2: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 6640 0541 853 6640.

0: hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 2476 0535 714 2476.
1: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
2: Tosun gözünde, gözler üstünde.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit, Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve Oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
4: Yıldızlı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
5: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
6: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
9: Oğuz Efendim WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
10: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Hüseyin Altın. Yine güzel bir istek parçasıydı. Ahmet Arda aramızda. Selamünaleyküm. Biz Kayseri 6. Bölge Karayolları Çizgi Ekibiyiz. Hoş geldiniz. Fediha Akartürk'ten Bari Bari parçasını rica ediyoruz. Bu parça Akın Bulduk, Serkan Yiğit, Mesut Bakırcı, Murat Kayur ve Ahmet Şırıp için gelsin. Şimdiden teşekkürler. Kayseri 6. Bölge Karayolları. Nerede çalışıyorsunuz? Dur bakayım. Güzergahınız ne? Yolda mısınız şu an? Bu saatte olmaz herhalde ya. Trafik mahvolur. Değil mi? Konya, Aksaray, Sivas ve diğer bazı çevreler, çevre bölgelerdeki devlet yollarının sorumlusu. Arkadaşlar 6. bölge demek karayolları Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Yozgat illerinin tamamı. Yani bizim bölge, bizim mıntıkadan sorumlu arkadaşlar. Allah kolaylık versin. Çalışıyor musunuz şu dakikalarda? Herhangi bir çalışma var mı yollarda? Karayolları ekiplerimize armağan olsun. Kolaylıklar.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
1: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, programımızın ikinci bölümü 21'e kadar birlikteyiz. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunacağız. Evet, Kayseri Kırşehir yolu 05 ve 6 ile 11 kilometreler arası ve 16. ve 20. kilometreler arasında yol yapım ve üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş, yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyormuş. Kayseri Kuzey Çevre yolunda aynı şekilde çalışmalar, bakım, onarımlar var. Kayseri Sivas yolu öyle görünüyor. Bayılıyorum ya. Karayolları çok güzel bilgilendiriyor. Çok güzel yol durumu veriyor. 6. bölge. Ekibimize de kolaylıklar dileklerimizi gönderelim. Evet, Metin'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'dayız. 0501-066-7066 Sorgun, 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez saç üretimi, çatı sacı üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik.

Haydi Ekrem Çelebi uzun zamandır dinlemediğimiz çalışmalarından biriydi, mekanlarımıza konuk oldu. Selamünaleyküm. Ömer Akça temize gelsin. Lütfen çalar mısınız? Pick up the rocks. Bir gülün avuntusu şarkısı ricamızdır demişler. Derviş Efe, Akdağ'da bulunan canım babam. Halit Tümtürk'le arkadaşları Arif Ötleş, Yavuz Ötleş, Aralı Fero, Eren Ateş, Yavuz Sarsılmaz'a Seyfi Doğanay'dan Yoruldum istiyorum demişti. İyi akşamlar Oğuz Efe'm ailesi. Can parçamız Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için Metris'in önünde parçasını rica ediyoruz. Çalarsanız seviniriz. Hasan oğlum Topuz Bozkurt, teşekkürler, iyi yayınlar. Evet, Ankara'da bulunan Umut Kaya'dan abilerine Boran Gör, Dayıko, Arlı Fero, Halil Polat, Ahmet Yakup Çiçek, Yavuz Sarsılmaz için Umut Kaya'dan abileri Boran Gör. Hep aynısını mı yazdınız? Evet. Hani çok yollayınca hemen okunmuyor, sona gidiyorsunuz arkadaşlar, bilginiz olsun. Siz çok çok yazıp yollayınca hep en sona gidiyorsunuz. Programın sonuna kalırsınız. İyi akşamlar ablacığım, kolay gelsin. Ankara Keçiören'den yazıyorum ben. Yağmur Yazar, Yozgat Akdağ Madeninde bulunan Bilen Canlı kardeşim için Gökhan Doğanay'dan Bilsen parçası armağanımızdır demiş. Sure Aydoğdu, sevgilisi Umut Kaya'ya, Emera, Dilara Toprak, Sevda Derim Sana parçasını rica ederim diyor. İyi akşamlar Oğuz Efe'm ailesi. Sezen Aksu'dan Gidemem parçası. Kalbimde yeri bambaşka olan canım kardeşim Yunus Emre Bozkurt'a gelsin. Nerede olursan ol, bil ki seni düşünen, seni özleyen ve seni seven bir ablan var. Rabbim seni hep korusun, yüzün hep gülsün. Fatma Bozkurt, teşekkürler demiş Sezen Aksu. Şarkının adı öyle değildi galiba ya. Bakalım hemen, aldım listeye. Gidemem. Peki. Selam olsun Oğuz Efem çalışanlarına. Ben Mücahit Çelik, Afşin'den Kadir Çelik sizleri dinleriz. Sıradaki eser Kayseri Bünyan'da olan Akif Çelik ve arkadaşlarına armağan olsun. Bünyan'dan eşim Yunus Cura için Azer Bülbül'den Çoğu Gitti Azı Kaldı çalmanızı rica ediyorum. Ben Nurcan Cura, hoş geldiniz. Evet Nalan Hanım, İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Dünyada bulunan oğlum Murat Tanrıkulu ve arkadaşları için Metin Işık'tan Herhangi bir şarkı rica ediyorum. Çalarsanız memnun oluruz. Dünyada bulunan kardeşim için, Aytekin ikinci için, Ayto Baba için Kıvırcık Ali'den Sürgün Sevdam rica ediyorum. Abla sana zahmet, bu parçayı çalar mısınız? Bekliyorlar. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Sürgün, Kıvırcık Ali'den gelsin Sürgün Sevdam. Azer Bülbül'ün peşine bırakıyorum arkadaşlar. Böyle de bir saati dolduruyoruz galiba. Evet, kolay gelsin Ankara'dan Yakup, Mustafa Yavuz'dan Sevdiğim şarkısını, Akdağ'da olan Aslan'dayım, Bilen Canlı ve dostları Yeni Doğan Dayıko, Yavuz Emir Sarsılmaz'a armağan ediyorum. Evet, iyi yayınlar abla. Kayseri'den Dünyanda bulunan kardeşim Alican Ünlü için Ali Malim Karadeniz Müziği. Sanatçının adını yazman lazım. Dinlemekteler, selamları var sizlere, bu parça size de gelsin abla diyor, teşekkürler. Evet, Mustafa Yıldız Doğan söz vermişti, Hasret Eser Metal katkılarıyla yayında.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz Deniz'in. Hulusi abi hoş geldin.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar, hayırlı programlar, güzellikler olsun Anan Hanım.
1: Hayırlı akşamlar. Yıl
2: son dakikalar geliyor. Biz de son dakika bir dedik, istek isteyelim.
1: Tabii
2: ki. Bu şehrin geceleri, yani Sarıkaya'nın gecelerinden şeye gidiyor. Kayseri yolu üzerindeki sol taraftaki parka gidiyor.
1: Evet.
2: Çay eğlencesi var bugün.
1: Oo.
2: Özellikle Gülcan Hanım, ben, eniştem İbrahim Efe, Zeynep Efe, Safi Efe, Ayşe Efe.
1: Evet.
2: Yomit. Bulgız. Esma. İki tane de genç var yani, onlar var. Onlar için bir istek isteyelim dedik. Esma Hanım varmış.
1: Esma Hanım hoş gelmiş.
2: O yüzden bir istek istiyor. Hadi hayırlı programlar, güzel
1: tamam.
2: Yayınlar olsun. Yetişirse, yetişmezse
1: yetişir.
2: Sağlık olsun. Tamam.
1: Eyvallah. Abdülkadir Akgül Millet Bahçesi'ne gidiyorsunuz şu anda. Bir de dersiniz ki gezmiyoruz. Eser Metal katkılarıyla Ferdi Baba söylüyor bu şehrin geceleri yayında.

0: Özlem Tekin, dağları deldim çıktım. Söyleyeyim. Sarıkaya Park'tan selamlar. Sarıkaya Park'tan selamlar Nalan Hanım demiş. Hulusi Akar, Hulusi abi. Bekir İstanbul'dan aramızda, selamlar, kolay gelsin. Fatih Kısaparmak'tan, ah babam sağ olsaydı istiyor. Ah babam sağ olsaydı, Ankaralı Namık söylüyor galiba, köşede otursaydı. Bir karlı dağ gibiydi, arkamızda dursaydı. Ama Fatih Kısaparmak'tan istiyorsanız benim babam çalarız. Benim babam, bu adam benim babam, 8 köşe kasketiyle, omuzunda sekosuyla. Laz Süleyman burada.
1: İyi akşamlar şoför Nalan.
0: İyi akşamlar.
1: Kayravan'dan ben Tuncay. Halbakıca Fırını elemanlar olarak Turan arkadaşım, Ahmet arkadaşım, Kayseri'den seni dinliyoruz.
0: Hoş geldiniz.
1: Senden Hava Öğüt'ten Alışırsın adlı parçasını rica ediyoruz. Seversen memnun oluruz. İyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Size de hayırlı akşamlar olsun. Alışırsın dediler Hava Öğüt yayında.

0: buradan gelir, bu da geçer, ağlama vay.
1: Bir gün eve kavuşursun dediler.
0: Muhalle Hanım'ın isteği var. Seher vakti çaldım yarın kapısını, aslanım eller eller, okuyor güller güller. Canım babam ve tüm sevdiklerim için rica etsem canısı demişti. Muhalla Hollanda'dan bizler de programa dahil o sırasında. Buyurun.
2: Oğuz
3: Efendi. Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
4: Seher vakti çaldım yarın

0: Eller eller kokuyor güller güller, ne bilsin eller eller perişan.
1: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
3: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sinek dikişleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır: 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır: 0544 740 63 37. Atasanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat. Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Eser Metal şoför Nalan'ın
6: sunar. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Şöyle bir mesajlarımıza dönelim. Nalan Hanım iyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Tüm dinleyenler için İbrahim Tatlıses'ten Düşler Kurdum Gördün Mü çalar mısınız? Tüm saha çalışanlarına armağan olsun. Serdar Kadışehir'inden bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. Aynada duran. Selamlar, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Akdağ Madeni'nde bulunan dostum Serkan Uludağlı için Tülay Maciran'dan Yıllarımı Geri Ver parçası armağan ediyorum. Bu nankör dünyada Serkan gibi vefalı dostlar çıksın karşınıza demiş. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Gül'den ben, Uygar Doğanay'dan. Bunlar yok bende, söylüyorum hep, yalansın parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Sevdiğim adam Cevdet'ime gelsin demiş dinleyicimiz.

0: dertler ne hale getirmiş beni? Nerede çocukluğum? Hani gençliğim? Yarınım vardı, umudum vardı. Yalan oldu her şey, yaşandı bitti. Ağladım bitti, gizledim gitti. Yarınım vardı, umudum vardı. Yalan oldu her şey, yaşandı bitti, yaşandı bitti.
1: Ey dertler ne hale getirdi beni? Nerede çocukluğum?
2: Evet abla, iyi yayınlar. Ankara'dan yazıyorum, adım Gizem. Akdağ Madeni'ndeki sevgilim Yavuz Sarsılmaz'a Özgür Kaplan belalı mı çalar mısın demiş Rojda.
1: Yalan oldu her şey.
2: Yozgat Akdağ Madeni'nde olan Boran Göl için Uygar Doğanay'dan Kanım Kurusun parçasını istiyorum diyor.
1: Gizledim.
2: Neslihan Çokradan köyünden Çayıralan'dan aramızda. İyi akşamlar. Eşim Ayhan'a kıymet ve Müslüm Gürses'ten Yeşil Ördek gibi türküsünü rica ediyorum demiş. Dünyada yaşayan Mehmet Doğanay, Mevlüt Aslan, Sebo Erkip için Azer Bülbül'den Hüküm Giymişim parçasını çalarsanız çok memnun olurum diyor bir başka dinleyicimiz. Aa, yetiştirebilecek miyim? Karayolları bir kez daha burada. Sizden ricamız Güllü'den Ağlamam Ondan parçasını istiyoruz. Hayırlı yayınlar dileriz. Vallahi yetişir mi bilmiyorum, daha çok isteğimiz var. Şöyle bir listeye bakalım. Pikapta Rakkas, Bir Gülün Avuntusu. Ardından İmera, Dilara Toprak, Sevdam Derim Sana, Sezen Aksu Gidemem, Azer Bülbül Çoğu Gitti Azı Kaldı, Kıvırcık Ali Sürgün Sevdam, Fatih Kısaparmak, Benim Babam, İbrahim Tatlıses, Dağlar. Yani Düşler Kurdum Gördün Mü mekanlarımıza konuk olacak. Hepsini yetiştirebilir miyim? O da meçhul. Evet, Eser Metal katkılarıyla buradayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin arkadaşlar. Eser Metal Sarıkaya'da, Eser Metal Sorgun'da.

acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Gidemem isimli çalışması Sezen Aksu yorumuydu. Mekanlarımıza konuk oldum. Eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğim Müslüm Hızlı'yla. Kayseri Bünyan'da yaşamakta olan Mehmet Doğanay ve arkadaşları Mevlüt ve Sebo Erkit'e ben Mehmet'in babası olarak Emrah Mahsuni'den Özledim Baba şarkısını istiyoruz.

0: Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sacı üretimi, çatı sacı üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdik. Eser Metal satış şubeleriyle Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da hizmetinizde. 0501-066-7066 Sorgun, 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız. Azer Bülbül yayında.
1: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.
1: Babamın oğluyum, tepeden tırnağa Anadolu'yum. Evet, kıvırcık Ali Sürgün sevdam istediniz ama Özcan Türe'den falan çıkıyor. Burada biraz sıkıntı oluştu. Ben de Ferdi Tayfur'la ayrılacağım aranızdan arkadaşlar. Dinleyen, dinleten, daire ona eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafir eden tüm dostlarımıza, yayında yapım demeyi geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. Yeniden görüşelim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. uzman oto tamir bakım servisi ve yol yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr oğuzefem.com.tr.
1: Güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Dişin vardı ki
1: bu şarkı bölündü, unutma.
0: Bu şarkı bölündü, unutma. Senin şarkın canım bu şarkı, benim eksik yanım bu şarkı. Sen unuttun belki çoktandır ama benim sonum bu şarkı.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544-545-0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532-593-98-94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Canseverler mühendislik ve müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. Üç boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En güzel şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. ATV'de Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun programına Yozgat'ın Çekerek ilçesinden Zeynel Doğan katıldı. Marketten ayrılan Zeynel yarışmaya hayallerinin peşinden gitmek için katıldı ve annesine pırlanta alma umudu taşıyor. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ticari kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik kurallarını denetleyerek hastalık risklerini azaltıyor, sürdürülebilir üretim sağlıyor, dijital kayıtlarla veri doğruluğunu artırıyor ve riskli uygulamalara yasak getiriyor. İşkur'la Vakıfbank 4 Ağustos'ta genç ve kadın istihdamını desteklemek için işbirliği protokolü imzaladı. Yozgat'ta uygulamanın etkinliği için değerlendirme toplantısı yapıldı. İşbirliği süreci ve finansman kolaylıkları ele alındı. KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filojet gemisinde çekilen görüntüler dosyaya girdi. Gemide sol kızağın kırılması panik yarattı. 9 zanlı tutuklandı. 5 kişi için yakalama kararı verildi. Mehmet Özdemir, Sivas'ta çöplükte bulduğu 128 parça tarihi eserleri müzeye teslim etti. Ödül olarak verilen 30 bin lirayı yetersiz bulduğunda yeni komisyon için 16 bin lira talep edildi ve itiraz etti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 61 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş liderlik için bu akşam Erzurumspor futbol kulübüyle karşılaşacak. Sakat ve cezalı oyuncular forma giyemeyecek. Mücadele saat 20'de. Trabzonspor Hüseyin Çimşir yönetiminde sahasında Gençler Birliği karşısında 5-0 galip geldi. Maçta önemli goller kaydedildi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 29 derece olacak. Sorgun'da hava az bulutlu ve açık seyrederek en yüksek 27 dereceyi görecek. Sarıkaya'da az bulutlu ve açık hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 24 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık olacak. En yüksek 24 derece ölçülecek. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 7337.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri, Çekerek ve Bölge Halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla, kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: Kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.
2: Oğuz FM Gece.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz FM Gece.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam pus içinde.

0: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Benim mevzu çok derin be, kırgınım sana hayat. Hakkını helal et gençliğim, değmeyecek kişiler için seni mahvettim. Öyle çok nefret ettim ki bazı insanlardan Rabbim dedim, canımın yangınına vesile olan yeryüzü cehennem olsun onlara. Çok yaralanır oldu gönlüm, kabuk tutmana bile izin vermiyorlar. Deliler gibi ağlattığınız insana muhtaç kalırsınız umarım. Beni en iyi sen bilirsin ama bu sefer bildiğin gibi değilim. Söyle, seni kim üzdü bu kadar? Seçtiklerin mi, vazgeçtiklerin mi? Hey hayat, daha fazla yorma beni. Ben fazlasıyla öğrendim senin uğruna kaybettiklerimin bedelini. Herkes yolu layığına açık olsun. Ayrılıklar da adamına göre. Kimi Allah'a emanet edilir, kimi Allah'a havale edilir. Güvendiğimiz insanlar değil miydi bizleri yar yolda bırakan? Evla leke fe evla, kırdığın yerden kırılacaksın. Gülmeyi tekrar öğretemezsin darbeyi çok kez yiyen insana. Sen yine bana nasılsın diye sorma. İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur. En güzeli şükre vurayım. Ben seni sevmekten değil, sana kendimi ifade edememekten yoruldum. Küçükken ben dağıtırdım, sen toplardın. Büyüdüm, şimdi ben dağıldım. Söyle bana, kim toparlayacak beni anne? Yakıp yıktığınız her kalbe muhtaç kalırsınız umarım. Seni de yoruyorum değil mi yüreğim? Sen de hakkını helal et. Ulan ben sana iyi ki varsın demiştim be. Susmayacağım ama unutmayacağım. Ben ne kalana git derim, ne de gidene kal. Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu belirlemiştir zaten. Eğer biri sizi anlamıyorsa onu kendi haline bırakın. Zaman ona her şeyi anlatır. Şu kalsın ki aklınızda, kadının sessizliği vedadır. İnsan bazen sevmediği için değil, yorulduğu için vazgeçer. Bu çizgi düz olduğunda insanlar seni aniden sevecek. Sonradan bilinen kıymetin, kaybettikten sonra farkına varılan değerin, bir de kaçırılan heveslerin telafisi olmaz. Sizi hiç sayanı siz de yok sayın, bu kadar basit. İnsanlardan bir şey beklemiyorum, huzurumu kaçırmasınlar yeter. Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin. Hiç kimse yokken hep ben vardım, bunu unutma olur mu? Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim. Her şeyi unutabilirim ama ihtiyaç anında sırtını dönenleri asla. Hiç kimse bir başkasının sırtındaki yükün ağırlığını bilemez. Olursa olur, olmazsa alıştık zaten. Ömrünüzü uzatan insanlarla görüşün, hayatınızı yargılayanlarla değil. Ömrünüzü uzatan insanlarla görüşün, hayatınızı yargılayanlarla değil.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna, neşene bak. Ben kederde, derdindeyim.
1: Haberim yok
0: yıl iklimden. Ayna korkuyor şeklimden.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akta Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: hele derdine hiç söyleyin o kitapsız.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.